0: Teşekkürler.
1: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akılda senin fikirde.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gucunma o zaman, olur mu?

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

Biz seninle sevgili. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık içine bak bence sen...

0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı niyetim saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

8 numaraya geldik. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda bolca müzik grubuyla karşılaşıyoruz. Yine onlardan bir tanesi çok başarılı 3 kız ve 3 erkekten oluşan Pırlanta gibi bir grup. Karma ihtimalle bu hafta listemizde.

Eğer sizlerin sevdiğiniz video klip Dinimo'nda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar

araziye 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere'den bir anne oğul konseri. 11 Eylül İstanbul Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi. Aşkın Sesi konseptli bu özel konseri kaçırmayın. Organizasyon CA Prodüksiyon. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Monster'lay için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
6: Borçlarımı ödemişsiniz, senetleri almışsınız, bir de üstüne icraya vermişsiniz.
7: İsterseniz icrayı hemen geri çekebilirim.
6: Bahçeyi satmayı kabul edersem tabii.
7: Bahçenizi temiz tutmayı kabul ederseniz, zararlı otlardan arındırmayı.
8: Bu sefer fena sıkıştım Meta. Serhat'a ulaşamıyorum, yurt gitti. Akkaya'lar da benim yüzümden Özlem ablayla uğraşıyor. Elimden de hiçbir şey gelmiyor. Yani hangi sorudan başlarsam başlayayım, adımı yazıp çıktığım bir sınavdayım.
9: Babam bir şey yapmaz değil mi? Dün olanlardan sonra arasa.
7: Kızım biz canavar değiliz. Biz kimseye kötü bir şey yapmayız.
10: Kaybol, elimde kalacaksın ha.
8: Kim kimin elinde kalır belli olmaz.
10: Çek de.
9: Aras! Aras ne yapıyorsun? Aras ne oluyor burada?
10: Sen de çek şurayı.
9: Aras! Aras!
10: Leyla!
5: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam sadece Kanal D'de.
11: Seher Dilovan ve oğlu Alan Dere'den bir anne oğul konseri.
12: Dur, anılarımızı sakla, dur.
11: 11 Eylül İstanbul Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi. Aşkın Sesi konseptli bu özel konseri kaçırmayın. Organizasyon CA Prodüksiyon. Biletler biletini al ve biletikste. Resmi medya sponsoru Dream Türk.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
1: sigortam net. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Emrah Çalapkulu. Bizim bir Aysel abla vardı o da. Yeni teklisi Aysel abla, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair açıklamalarını Dream Özel'e anlatıyor.
4: Peki o şarkıyı yaparken neler hissettiniz? Yani o tarafa yönelmek sizin için ne ifade etti?
5: Bu şarkı şöyle, ben tabii bu süre zarfında müzik camiasının içerisine girince çok güzel dostluklar biriktirdim. Yolumuz Murat'la kesişti. Murat dedi ki, sana göre çok güzel bir şarkım var dedi. Dedim hadi dinleyelim falan. Ondan sonra bu şarkıyı dinledim. Şarkıya bayıldım zaten dedim. Tamam bu şarkıyı, ben bu şarkıyı okuyacağım.
4: Peki şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Bu yapay zekanın ilerleyen süreçlerde böyle bizi tamamen ele geçireceği konusunda bir düşünceniz var mı?
5: Yani şimdi insanın duygularını ele geçiremez. Evet zekasına destek olabilir bir insanın ama benim duygularımı yapay zeka yönlendiremez.
3: Sudal Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Fethi Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kendimi öpesim var.
1: Çay bize demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Fethi Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

kimin inatçı hüznü. Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Kafam güzel.
3: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu sevilen sanatçı Emrah Çalapkulu.
2: Bizim bir Aysel abla vardı o da.
3: Yeni teklisi Aysel abla, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair açıklamalarını Dream Özel'e anlatıyor.
4: Peki o şarkıyı yaparken neler hissettiniz? Yani o tarafa yönelmek sizin için ne ifade etti?
5: Bu şarkı şöyle, ben tabii bu süre zarfında müzik camiasının içerisine girince çok güzel dostluklar biriktirdim. Yolumuz Murat'la kesişti. Murat dedi ki, sana göre çok güzel bir şarkım var dedi. Dedim hadi dinleyelim falan. Ondan sonra bu şarkıyı dinledim. Şarkıya bayıldım zaten dedim. Tamam bu şarkıyı, ben bu şarkıyı okuyacağım.
4: Peki şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Bu yapay zekanın ilerleyen süreçlerde böyle bizi tamamen ele geçireceği konusunda bir düşünceniz var mı?
5: Yani şimdi insanın duygularını ele geçiremez. Evet zekasına destek olabilir bir insanın ama benim duygularımı yapay zeka yönlendiremez.
3: Sude Albayrak sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18'de Dream Türk'te.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
6: Çölle bahar havası var.
5: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Özel'den herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Aşkın en güzel, en çılgın halini anlatan Emrah Çalapkulu bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sude.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Aslında çok yoğun bir şarkı süreciniz var. Ben oradan bir giriş yapmak istiyorum.
2: Evet.
1: Bu hızlı üretimi nasıl yapıyorsunuz? Bu kadar hızlı üretmek, bunun arka planında neler var?
2: Şimdi aslında şöyle, bir söz yazarı bir bakmışsınız bir haftada 10 tane şarkı yazar, bir bakmışsınız 5 yıl hiç şarkı yazamaz. Benim de böyle duraksama dönemlerim aslında olmuştur. Ama yani insan yaşıyorsa nefes aldığı süreççe üretebilir. Yani bu tabii duygusal bir adam için geçerli olan bir şeyden bahsediyorum.
1: Peki şu süreçte üretiminiz nasıl?
2: Devam ediyorum tabii.
1: Devam
2: yazıyorum.
1: Ediyorsunuz.
2: Yazıyorum.
1: Peki bunun arkasında da şey var aslında, bir inşaat mühendisliği ve bir iş adamı olmak gibi bir durumunuz var değil
2: evet,
1: mi?
2: Doğru.
1: Biraz oraya da girmek isterim. O süreç devam ederken bir anda şarkıya girmek, yani bir anda derken arkasında tabii ki bir yazarlığınız olduğunu söyleyebilirim. Şarkı yazıyorsunuz çünkü. Peki o sürece tamamen girmeniz nasıl oldu? Onu çok merak ediyorum.
2: Aslında ben sürekli biriktirdim. Hep bir hayalim vardı. Bir gün bunları çıkartacağım diyordum. Pandemi dönemi benim için tabii çok kötü bir dönem, çok kötü bir süreçten geçtik. Baktınız çok yakınlarımızı kaybettik, insanlar ölüyor derken ben dedim bir eserimi ya da eserlerimi kalıcı olarak bırakmak istiyorum. Yani ben inşaat mühendisiyim, bir inşaat yapıyorsunuz, inşaatın ömrü 50 yıl.
1: Evet.
2: Yani sonuçta Roma'da Panteon'u yapmıyorsunuz, 2000 yıllık bir yapıt yani. Ama yaptığınız yapılar zaten 50 yıl, maksimum 100 yıl. Ama eserleriniz, külliyatınız şu anda biliyorsunuz dijital mecralarda artık ölümsüzleşiyor.
1: Aynen.
2: Ben de bunun hayaliyle başladım pandemide.
1: Yani aslında bir ortak nokta diyebilir miyiz? Yani 50 yıldan sonsuzluğa dönüşen
2: evet.
1: bir eser bırakıyorsunuz.
2: Çok doğru.
1: Bir güzel bir ortak nokta yakalamışız
2: evet.
1: o zaman.
2: Evet.
1: Harikaymış gerçekten. Peki ilk stüdyo albümünüze bakarsak, Meftun.
2: Hı hı.
1: Oradan buralara gelmek peki, yani aslında şunu çok merak ediyorum. İlk şarkı yazarken neler hissediyorsunuz? O aklınızdan geçen duyguları kağıda nasıl döküyorsunuz ve sonra bu şarkı olma sürecine nasıl giriyor?
2: Aslında şarkı yazmak için başlamıyorsunuz. Ben mesela bir şarkıya nasıl başlıyorum onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Arabada gidiyorum. Uzun bir seyahate çıktım, iş seyahatine. Biraz müzik dinliyorum. Mesela o sırada biraz Hicaz makam veya Nihavend dinliyorsam açıkçası notalar ve sözler aynı anda gelmeye başlıyor.
1: Hı hı.
2: Ve birden kapatıyorum mesela, biraz dinleniyorum. O sırada birden akmaya başlıyor ve ya şu anda zaten biliyorsunuz teknoloji, ses kayıda basıyorsunuz. Bunları kaydetmeye başlıyorsunuz
1: evet.
2: ve arkasından elinize gitarınızı alıp şarkıyı yazmaya başlıyorsunuz.
1: Yani, şey de çok ilginç aslında. Yani tamam daha öncesinde yazıyordunuz ama bunu bir şarkı haline dönüştürme fikri arasında çok uzun bir zaman var anladığım kadarıyla değil mi?
2: Hı-hı.
1: O tamam artık ben çıkartabilirim dediğiniz süreç tamamen pandemi sürecinde mi aklınıza geldi? Yoksa daha öncesinde de ya bir şarkı çıkartacağım ama acaba neden şu an bir duruyorum dediğiniz noktalar oldu mu? Ya da iş yoğunluğunuz bunu etkiliyor mu?
2: İş yoğunluğu bunu etkiliyor. Açıkçası nereden başlayacağımı dahi bilmiyorum.
1: Hı-hı.
2: Yani müzisyen arkadaşlarım var ama. Hani bir önce şarkıları tabii ki de demolarını yaptık ama bunun bir aranjöre götürürük, aranjörün şarkıyı belli bir kıvama getirmesi lazım. Hangi sazların nerede çalınması gerektiği, renk saz var mı? Yani iyi bir aranjöre ihtiyacınızın olduğunu ben tabii sonradan öğrendim. Bu akış içerisinde zaten Meftun albümüne başladık. 11 şarkılık bir albümdü. 11 şarkı bir çıkış yaptık. Sonra akustik albümüm geldi. Birkaç tane Sezen Aksu şarkısının olduğu böyle bir 4 şarkılık
1: evet.
2: bir maxi single yaptık. Yani süreç böyle devam etti şimdi.
1: Peki, böldüm sizi ama ilk çıkışınızı bir albümle hem de 11 şarkılık bir albümle yapmak biraz riskli hissettirdi mi size? Çünkü albüm bir sürü şarkı yayınlamak, birini ön plana çıkartırken diğerini geriye atmak gibi durumlar olduğu için.
2: Asla değil. Ben şöyle düşünüyorum. Ben bu şarkıları çıkartırken, bakın yine bahsettim ya pandemiden.
1: Tamamen iz bırakmak
2: insan,
1: için.
2: Evet, tamamen iz bırakmak için ve aranjörüme dedim ki Yani dönüşte dinleyebilir miyim arabamda? Ya zaten bütün hayalim arabada dinlemekti bu şarkıları. Yani daha düzgün tabii ses kayıtları, güzel sazlar, güzel enstrümanlar. Çok güzel sazlar çaldı. İlk albümümde de, sonrakilerde de. En iyi sazlarla çalıştık.
1: Ya, süpermiş gerçekten. Peki Aysel ablaya gelelim birazcık. Yepyeni bir single diyebiliriz. Hı-hı. O şarkıyı yaparken, peki sözü başka birine ait, hemen onu da söyleyelim, Murat Güneş imzalı.
2: Evet, sevgili Murat'a ait.
1: Peki o şarkıyı yaparken neler hissettiniz? Yani o tarafa yönelmek sizin için ne ifade etti?
2: Bu şarkı şöyle, ben tabii bu süre zarfında müzik camiasının içerisine girince çok güzel dostluklar biriktirdim. Çok güzel sazlar, çok değerli sanatçılarla tanıştım, çok iyi aranjörlerle, çok iyi ses sanatçılarıyla derken yolumuz Murat'la kesişti. Murat dedi ki, sana göre çok güzel bir şarkım var dedi. Dedim hadi dinleyelim falan. Ondan sonra bu şarkıyı dinledim. Şarkıya bayıldım zaten dedim. Tamam bu şarkıdır, ben bu şarkıyı okuyacağım. Bir de şudur yani, her sanatçı, her ses sanatçısı her şarkıyı okuyamaz.
1: Uyan bir şey
2: ama
1: olması
2: bu şarkı
1: gerekir.
2: Bana oldu yani.
1: Bir de şöyle bir şey var, klibinde de bir yapay zeka durumu var. Çok da güzel olmuş gerçekten. Çok,
2: çok
1: başarılı görüyorum ben.
2: Çok sağ olun.
1: Aynı şekilde Tarkan'ın da bir Aysel abla, Aysel Gürel'e andığı bir şarkısı vardı. O da yapay zeka ile bir şarkı yapmıştı. Böyle bir güzel bir gündemde olan şeyleri aslında ön plana çıkartmak da benim hoşuma gitti açıkçası. Peki şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Bu yapay zekanın ilerleyen süreçlerde böyle bizi tamamen ele geçireceği konusunda bir düşünceniz var mı?
2: Yani şimdi insanın duygularını ele geçiremez. Evet, zekasına destek olabilir bir insanın ama benim duygularımı yapay zeka yönlendiremez. O yüzden baktığınız zaman doğru yerde kullandığınızda yapay zekayı bence doğru şeyler. Şimdi düşünsenize şöyle bir programı yapay zekayla yapabilir miyiz?
1: Artık yapabilirler gibi geliyor. Mesleğimizi elimizden alabilirler gibi geliyor bana da. Ya, hatta ikimizin de yani. Öyle geliyor.
2: Evet, zaten doğru söylüyorsunuz. Bir yerde işte yönetmenlerin, diğer bir tarafta aranjörlerin, sazların, onların aslında mesleğini elinden alıyor gibi gözüküyor ama bu işin bir kısmı. Ya sonuçta bugün akşam bir canlı performans yapacağız. Nasıl yapacağız? Yani bunu yapay zekayla nasıl yapabilirsiniz? İnsanlar oradaki o örnek veriyorum klarnetin ona da verdiği o nameyi hissetmek istiyor. Yapay zeka da böyle bir bakın mesela o saz çalarken o arkadaki mesela örnek veriyorum klarnet çalarken o duyguyu vererek çalmıyor. Bunu zaten hissediyorsunuz. Canlı canlı hissediyorsunuz.
1: Yani umarım gerçekten bütün nameleri duymak için çabaladığımız zamanları da ilerleyen günlerde görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda bakıldığında da bazı yapay zeka şarkıların çok fazla dinlendiğini, radyolarında çaldığını görüyoruz. Ve hatta bazı şarkıcılardan şunu da duyuyorum. Ya ben yeni şarkı çıkardım ve yapay zeka şarkıları şu an ön planda. Onlar listelerde, onlar dinleniyor diye görüyorum onları da. Yani aslında bakıldığında birazcık kötü bir durum olduğunu düşünüyorum ben.
2: Bir yerde doğru kullanıldığı zaman ama ben çok yanlış olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü sizi bir yere götürür ama tamamlamaz.
1: Değil mi?
2: Bu devirde şimdi şöyle, aslında bilgiye ulaşmak çok kolay.
1: Evet.
2: Ama bilgiye ulaşmak zor. Elinizde bir dolu bilgi var. Fakat bunu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. İyi bir müzisyen değilseniz yapay zekayı da kullanamazsınız. Ortaya çıkarttığınız çok iyi, yani böyle hamuru iyi işlenmiş şeyler olmayacaktır, emin olun.
1: Doğrudur. Peki bir sorum daha var. Taraftar marşımız var şöyle bizim bir. Mayıslar bizim. Yani o kadar güzel izler bırakıyorsunuz ki taraftarlara dair bir iz de bırakmışsınız. Evet. Galatasaraylısınız.
2: Galatasaraylıyım.
1: Ne söylemek istersiniz o marş için peki?
2: Galatasaraylıyım. O şarkıyı çıkarttığımızda ben Amerika'daydım. bir tiyatroda oynuyordum o dönemde Amerika'da. Galatasaray'ın tam 25. şampiyonluğu için yazmıştık o şarkıyı. Normalde maçlara da gidiyorum, benim Galatasaray kombinem de var. Onu Niğde Üniversitesi'nin konservatuar müdürü Timur hocam var. Marş konusunda Türkiye'de çok iyi bir hocadır bu arada. O şarkının müziklerini Timur hocamla yaptık bu arada. Sözler bana ait, müzikleri beraber yaptık. Böyle oturduk piyanonun başında, hadi bunu nasıl yapacağız? Böyle bir marş yazdık.
1: Peki elinizde var mıydı böyle bir sözler, yoksa sonrasında mı ya bir marş mı yapsak diye düşündünüz?
2: Yok şöyle, yani tabii içimizdeki bir Galatasaray aşkı var.
1: Yani o her şekilde yansırır takım, zaten.
2: Siz de Galatasaraysınız galiba. Bunu yakaladığınıza göre bunu anladım.
1: Takım tutmuyorum.
2: Öyle mi? Şimdi tabii o da yaşadığınız bir şey. Çünkü yani Galatasaraylısınız, maçlara gidiyorsunuz. Yani bu yaşadığınız bir olay olduğu için böyle bir maçta çıktı. Müziği de zaten beraber aldık Timur Hoca'yla.
1: Valla çok güzel olmuş.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık diyelim. Sezen Aksu coverlarına gelirsek. Ya benim çok sevdiğim bir ses Sezen Aksu. Kim sevmiyor ki zaten. Ama cover deyince böyle acaba kendi şarkın olunca daha mı güzel oluyor falan derler ya. Ya ben cover çok seviyorum. Yani açıkçası burada şimdi röportaja başlamadan önce ben tabii ki bütün hepsini dinledim. Ama Sezen Aksu'yu dinlerken bir başka geliyor bana. Bu arada şeyleri de çok beğendim. Böyle çekim alanlarınız falan da çok samimiydi.
2: Evet.
1: Çok hoşuma gitti. Peki bu fikir nereden ortaya çıktı? Ya böyle bir cover yapalım, Sezen Aksu'nun da şarkılarını söyleyelim dediğiniz an nasıl oldu? Nasıl ortaya çıktı?
2: Ya aslında hani ilk başta anlattım ya, Meftun albümünü yaparken kendimde şöyle bir şey söyledim. Ben hiç kimsenin şarkısını söylemeyeceğim. Ama hani bir şeye başlamadan önce başka bir şey düşünüyorsunuz, evet. Ama işin içine girince rengi
1: başka
2: değişiyor. Sezen Aksu tabi biliyorsunuz yani Türkiye'nin popüler müzikte söz yazarlığı ve beste noktasında Türkiye'nin divası yani.
1: Öyle.
2: Ya ben mesela şey derim, halk müziğinde bir Neşet Ertaş gerçeği vardır. Bugün hala halk müziği baktığınız zaman herkes Neşet Ertaş eserlerini okumak istiyor. Diğer bir tarafta da pop müzikte de yaşayan efsane Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun çok sevdiğim şarkıları mesela Kaçın Kuraz. Çok bayılırım. Çok aslında.
1: Ben çok severim.
2: Evet, mesela o şarkı çok böyle herkes cover'ını yapmamıştır. Biz böyle bir hazırlık mesela Kaçın Kuraz. Çok sevdiğiniz, zaten sevmediğiniz bir şeyi de güzel söyleyemezsiniz.
1: Öyle.
2: Onun içine giremezsiniz. O duyguyu veremezsiniz. Ama beğenmenize çok sevindim.
1: Vallahi gerçekten çok beğendim. Sizde yeri çok farklı olan bir şarkı var mı? Ya bu şarkının yeri bende çok farklı. Şunun sözü şuradan geliyor. Ben şundan esinlenerek bunu yazmıştım dediğiniz bir şarkı var mı? Çünkü bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Çok fazla şarkınız var. Çıkarmış olduğunuz da var. O yüzden çıkarmadıklarınızın tabii hikayesini bilmiyoruz ama çıkardıklarınızdan böyle şunun yeri bende çok özel dediğiniz ne var?
2: Şimdi ben şöyle bir söz yazarıyım açıkçası. Bunu bu arada mesela bazı söz yazarları eleştiriyor. Mesela işte buradaki bir konu akışından bahsederken işte kapıdan içeri birisi giriyor. Örnek veriyorum, işte lacivert pantolonlu. Ben mesela onu, o lacivert pantolonluyu işin içerisine sokuyorum. Örnek veriyorum. Yani mesela bu konuda eleştiri de alıyorum. Biz Ahmet abiyle de, Ahmet Selçuk İlkan'la da çalışıyoruz. Ben mesela bazen çok güzel müzikler çıkartıyorum ama söz yazamıyorum. Bazen tıkanıyorum. Mesela bu konuda Ahmet abiden yardım istiyorum. Ahmet abi de şey diyor, ya sen de bazen böyle bir akış olmuyor, çok dağınık gidiyorsun diyor. Benim bu konuda bahsedeceğim şu olabilir. Bir tane şarkı yazıyorum, evin salonunda oturuyorum. 23 Aralık, yani gecelerin uzamaya başladığı bir günden bahsediyorum. Geceler uzadı uzamasaydı, sözleri yazıyorum bu arada, hani o güne tarih atıyorum ya şarkıya başlarken, şarkının nakaratına geldim, tarihi de yazdığım için, bugün 23 Aralık işte geceler uzayacak, geceler uzadı uzamasaydı, o sırada kapı çaldı, yan komşu gelmiş, sonra devam ettim, yan komşu geldi çok kalmasaydı, şarkıya böyle devam ettim, mesela yazıyorum, eşyaları topladım şarkısı mesela. Yani bir ayrılık şarkısı. O sırada bizim sağ ol, çok sevdiğim bir arkadaşım, Kanun Üstadır, o da Kadircan. Şarkıyı yazıyorum derken telefonda konuşuyoruz. O sırada o aradı. Dedim ne yapıyorsun, iyi misin? Akşam buluşalım falan. Abi ne yapayım, eşyaları topladım gitti dedi. Şarkının ismini eşyaları topladım gitti diye değiştirdim. Şarkının sözlerini tam... Ya hoşuma gitti yani. Çünkü bir ayrılık şarkısı yazıyorsunuz. Yani böyle
1: o hayatın anlık... Hayatın içerisinden evet, bir şeyleri böyle cımbızla çekmek, evet, gibi diyebilirim.
2: Yani bir şey akarken o sırada anlık gelişen bir şeyi şarkının içerisine eklemeyi çok seviyorum.
1: Süper bir şeymiş gerçekten. Bunu daha önce de duyuyorum aslında. Daha önce duydum. İşte şimdi burada otururken arkada gördüğüm dekordan bile bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum falan diyenler oldu. Ama bu böyle birinin hemen söylediğini eklemek de çok farklı ve güzelmiş gerçekten. Evet. Şimdi sizin şarkılarınızı bir seçenek olarak size tekrardan sunacağım. Bence zor olacak. O mu bu mu diye bir alternatif sunacağım size. Bakalım ne söyleyeceksiniz. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Aysel abla mı, heykel mi?
2: Heykel.
1: Yine aklıma düştün mü, gönlüne yük etme beni mi?
2: Gönlüne yük etme beni.
1: İki gözümün çiçeği mi, inanma?
2: Hmm.
1: Zor değil mi?
2: İki gözümün çiçeği.
1: Tövbekar mı, kara kalem mi?
2: Kara kalem.
1: Geçen sene bu zamanlar mı, yıllar sonra mı?
2: Yıllar sonra.
1: Mayıslar bizim mi, gece bizden genç mi?
2: Gece bizden genç.
1: İyi ki geldin mi, affet beni mi?
2: Affet beni.
1: Fallarda sen mi, yine aklıma düştün mü?
2: Fallarda sen.
1: Aysel abla mı, gönlüne yük etme beni mi?
2: Gönlüne yük etme beni.
1: Peki heykel mi, mayıslar bizim mi?
2: Heykel.
1: Heykel. Heykeli çok seviyorsunuz.
2: Evet.
1: Heykelde var mı peki böyle bir?
2: Heykel Leyla ile Mecnun'un hikayesi aslında. Hı hı. Yani bir arkadaşım böyle sohbet ederken Leyla ile Mecnun'un hikayesini anlatmaya başladı. Hani demiş ya Leyla, Leyla çok çirkin bir kadınmış. Hani bize öyle, betimleniyor yani. Bize öyle, ya işte Mecnun'a da sormuşlar. Ya sen nasıl aşık oldun böyle bir kadına falan. Siz onu bir de bu arada Pers edebiyatında geçer bu. Kays'tır onun ismi. Bize Mecnun olarak yansıyor. Siz onu bir de Kays'ın gönlüne sorun demiş. Yani artık nasıl güzel görüyorsa. Biz de o şarkıyı bu arada... Şarkının sözlerinde bir şarkı olur ya da taşa işlenmiş bir heykel. Yani insan aşkını nasıl ifade eder? Ya bir şarkı sözü yazar, heykel tıraştır, heykel yapar.
1: Sanatla.
2: Yani heykel ismi oradan geliyor aslında.
1: Valla süper. Peki bizi yeni projeler bekliyor mu? Yeni yolda gelecek olan bir şeyler var mı?
2: Olmaz olur mu?
1: Var mı böyle bize söyleyebileceğiniz?
2: Çok yakında çok güzel bir Orhan Gencebay projemiz var. Benim yazdığım şarkılar biraz daha işte popüler müzik biliyorsunuz. Bu şarkıların içerisinde çok güzel hareketli bir Orhan Gencebay şarkısı. Ben çok hareketli yazamıyorum. Sağ olsun Orhan Baba'dan çok güzel bir şarkı istedik. O da bizi kırmadı. Çok güzel bir proje geliyor.
1: Çok heyecanlıyız.
2: Vokallerde de Orhan Gencebay olacak.
1: Ya süper evet. Haber.
2: Çok güzel bir şarkı geliyor.
1: Valla çok güzel.
2: Bambaşka şekilde dinleyeceksiniz ama şarkıyı.
1: Bakalım merakla yani, bekliyoruz o zaman. Evet. O şarkı çıktıktan sonra tekrardan konuşuruz belki. Peki sizi sevenlere, dinleyicilerinize bir mesaj bırakmak ister misiniz? Neler söylemek istersiniz? Şöyle bir kameraya doğru o mesajı hissedelim sizden.
2: Öncelikle şunu istiyorum dinleyicilerden. Kaliteli müzik seçsinler. Ve gerçekten bazı müzikler, AI'dan da bahsettiniz, o kadar kalıcılığı olmayacak ki çok kısa süre içerisinde ya bu şarkıların hepsi off olacak, inanın. Ama bir Sezen Aksu şarkısı, iddia ediyorum benim şarkım için de geçerli, bir Emrah Çalapkulu şarkısı belki 50 yıl sonra da dinlenmeye devam edecek. Kaliteli müzik seçerseniz, güzel müzik dinlerseniz, onları desteklerseniz sevinirim.
1: Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Dilim Özel'in bu hafta sonuna geldik. Emrah Çalapkulu bizlerleydi. Hoşça kalın.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı niyetim saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

yandığın yeri. 8 numaraya geldik. Hepimizin bildiği gibi son yıllarda bolca müzik grubuyla karşılaşıyoruz. Yine onlardan bir tanesi çok başarılı 3 kız ve 3 erkekten oluşan pırlanta gibi bir grup. Karma ihtimalle bu hafta listemizde.

Eğer sizlerin sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri, markanın değeridir.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: Markanızın değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücünme o zaman, olur mu?

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

0: değeri nedir? Reklamınız güvenli bir yerde mi? Reklamınızın olduğu yer kalitenizi belirler. Sahte hesap trafikleriyle değer ölçülen, yasa dışı bahis sitelerinde kirlenen, ya da yüzüne bile bakılmayan bir yerde mi? DreamTürk, reklamın yeri markanın değeridir.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suca Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor.

19 numaradan bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Uzun süredir merakla beklenen yeni bir single, Yüzlü Kıyıya parçası Betül Demir'den geliyor. Ve klipte de kendine ait hobilerine de yer veriyor. Bu hafta listemizde 19 numarada.

18 numarada yine bir yepyeni giriş karşılıyor bizi. Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can ve rap müziğin dikkat çeken isimlerinden APO. Tam 8 yıl aradan sonra tekrardan bir araya geldiler Kıyamam parçasıyla. Çok da sevildi. Klibi de bir o kadar güzel ve bu hafta listemizde 18 numarada.

17 numarada yine yepyeni bir giriş karşılıyor bizi. Derya Ulu'yu görüyoruz Şımarık parçasıyla. 10. sanat yılına özel hazırladığı Şımarık parçasında. Klibinde de bir o kadar renkli olmuştu ve aynı zamanda birbirinden farklı dans şovlarıyla da dikkat çekti. Bu hafta listemizde 17 numarada.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Pop alternatif tarzın sevilen gruplarından, ikilem ve Türk pop müziğin güçlü seslerinden Tuğba Yurt ikilisinin bir araya geldiği bir ortak çalışma İçiyorum Ederim'ize bu hafta listemizde iki basamak geriledi ve 16 numaraya yerleşti.

Söz yazarlığı ve besteleriyle dikkat çeken Umur Doma çıkıyor karşımıza 15 numarada. Zor parçasıyla bu hafta listemizde 3 basamak geriledi ve 15 numaraya yerleşti.

14 numarada Mabel Matiz karşılıyor bizi bu hafta. Dağılıyorum olaysız parçasıyla tam 3 basamak geriledi ve 14 numaraya yerleşti.

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sağroğlu, kariyerine damga vuran Aşk Perisi şarkısına yepyeni bir yorum getirdi Melis Fis'le beraber. Aşk Perisi bu hafta listemizde iki basamak birden yükseldi ve 13 numaraya yerleşti.

12 numarada bu hafta burayı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 19 numaradan giriş yapmıştı tam benim tipim parçasıyla ve bu hafta 12 numarada yerini alıyor.

Listemize harika bir yaz şarkısıyla devam ediyoruz. Bahadır Tatlıöz tam aşk mevsimi diyor ve bu hafta listemizde iki basamak birden yükselip 11 numaraya yerleşiyor. Senle olmayan yatakta uykuya dalınca

0: yıldır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Geldik top 20 listemizin tam ortasına. Ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bize bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge ikilisi. Yeni biri parçasıyla bu hafta top 20 listemizin 10 numarasındalar.

Fantezi müziğinin son zamanlardaki popüler isimlerinden Serkan Nişancı Eller Üzer parçasıyla bu hafta listemizde 9 numarada yerini korumaya devam ediyor.

Türkçe pop'un güçlü isimlerinden Gökhan Tepe çıkıyor 8 numarada karşımıza. Tatlım parçasıyla bu hafta 2 basamak yükseldi ve 8 numaraya yerleşti. Sana

7 numarada bizi Berkay'ın yepyeni bir single parçası karşılıyor. Yaza damga vuracak şarkılardan biri Aslanlar Doğuyor. Bu hafta listemizde 7 numarada.

Top 20 listemizin 6 numarasında bizi harika bir ortak çalışma karşılıyor. Türkçe pop'un efsane isimlerinden Ajda Pekkan ve yeni jenerasyonun güzel seslerinden harika bir grup olan Manifest ikilisinin harika bir parçası Hileli bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 6 numaraya yerleşti.

adım adım ilerlerken geldik 5 numaraya. Aleyna Tilki karşılıyor bizi. Kırlar albümünün en dikkat çeken şarkılarından Niyetim Saf. Sonunda onu çok güzel bir video klibiyle taçlandırdı ve bu haftada listemizde 2 basamak yükseldi. 5 numaraya yerleşti.

Geldik 4 numaraya. Kendine has bir tarzı olan Elif Buse Doğan çıkıyor karşımıza. Yangın Yeri parçasıyla bu hafta 2 basamak geriledi ve 4 numaraya yerleşti.

Kariyeri boyunca birbirinden güzel romantik parçalara imza attı Yalın ve bu yazda geleneği bozmadı. Akşamüstü parçasıyla iki basamak yükseldi ve iki numaraya yerleşti.

20'den geriye saydığımız Top 20 listemizin sıra geldi zirvesini açıklamaya. Ama önce sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir numaranın sahibi bu hafta Tam Taşçı oluyor gidişat parçasıyla. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen.
0: Bir dakika daha dur.